haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: 95.5 Radyo Kulüp.
1: Hala bir sor da aklımdasın hala. Geçtikçe bu günler işsizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez bugün toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 4 gün süren programın ardından sona erdi. Festivalin kapanışında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bizler 4 gün boyunca Gölcük'te sadece insansız deniz araçlarını, su altı roketlerini ya da otonom sistemleri yarıştırmadık. Burada Mavi Vatan'ın kaderine Türk mühendisliğinin ve Türk gençliğinin bağımsızlık mührünü bir kez daha vurduk. Birilerinin hayal yapamazsınız dediği her teknolojik eşiği inançla, sabırla ve kenetlenerek birlikte açtık," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne ilişkin mali işlemlerin aile ve yakın çevreye uzanan boyutunu ortaya koydu. Raporda yalnızca 4 aile ferdine ait toplam 1818 tapu işlemi, 3. kişi tarafından finanse edilen lüks otomobil, aynı gün edinilen 5 tarla ve milyonlarca liraya ulaşan hesap hareketleri yer aldı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Meclisi'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul ettiği bildirildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25

0: 1-0'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi doğrultusunda Türkiye'nin İslam ülkelerine ihracatının 2026 yılının ilk 7 ayında 41,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fest işlem tutar limitlerinin 26 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için gerilediğini, reel sektör ve hane halkı için arttığını açıkladı. Bursa'nın Kestel ve Yıldırım ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Alevlere ekipler tarafından karadan ve havadan müdahale ediliyor. Rusya'da bir e-ticaret platformuna ait 3 farklı bölgedeki deponun faaliyetlerinin insansız hava aracı saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsunspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 2. maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanları...

0: neler olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama hep en iyi. Kaliteli müzik, radyo kulübü.

Çener çatı olsun.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 23 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı açıklamasında bulundu. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılmasıysa ihlallerin en üst sırasında yer aldı. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda 2200 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Üniversite kayıt maratonu başladı. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar bugün başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı'nın İran'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığı, askeri fabrikalarının tamamına yakınının yok edildiği ve nükleer programının gömüldüğü yönündeki ifadelerine değindi. Garibabadi, ABD'nin bir zafer yanılsaması içinde olduğunu bildirdi.
1: Spor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in

0: Horozlar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Kaliteli müzik Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı 71 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 15 günde düzenlenen operasyonlarda 1368 şüphelinin yakalandığını, 807'sinin tutuklandığını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında çevre düzenlemesi, bakım ve tadilat çalışması başlatıldı. 1 Ekim'de düzenlenecek törenle açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 25 ilde meydana gelen 73 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek 46 şüpheli tespit edilmiş, 12 şüpheli tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
1: Spor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. Avmilli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Kurulun ilk toplantısında ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci olacak. Sürecin sahaya yansımaları ve güvenlik birimlerince yakın takibine ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Brezilya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada mali disiplinden taviz vermeden gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikalarımızın da katkısıyla bütüncül bir çevrede enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı arttıracağız ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığı son 15 günde 71 ilde düzenlenen operasyonlarda 843,5 kilogram uyuşturucu maddeyle 2.312.455 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 807 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi.
1: Paul.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Corendon Alanya Spor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-0 Alanya Spor üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Konya Spor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Kerem Aktürkoğlu'nun dün gerçekleştirilen son tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını duyurdu. Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Samsun Spor'la 3-3 berabere kalan Göztepe evinde Gençler Birliği'ne tek golle mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 21-25, 25-22, 17-25 ve 16-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7114 lira 87 kuruş, Amerikan doları 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş, sterlin 65 lira 65 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 93 sent, bir bitcoin 78.002 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.514 puandan işlem görüyor.

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzey ve iç bölgelerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Haber. Sesini 7 gün 24 saat popüler müzik radyo kulübü.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: 95.5

0: 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

Sevgili dostlar, bu saatimizi sevgili Özgür Düyleker sunduğu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özgür Düyleker'den bir istek daha var, onu da yerine getireceğiz. Bu arada Özgür Düyleker'den Nejo Dalmış, Caner Altınışık, Oğuzcan Altınışık ve Alp Altınışık'a da selam var.

Özgür Düdeker ve Murat Turan'dan Zeki Altındal, Muratcan Altındal, Tufan Güçtekin, Onur Bozan'a selam olsun. Yine Özgür Düdeker'den Yunus Tepeli, Gökhan Muhsin, Bayram Acay, Yusuf Kilik

Ebru Tüzün kardeşimin yüreğinden eşi Onur Tüzün'e. Seni çok özledim sevgilim. Sesini, gülüşünü, sana sarılmayı, yanımda olduğunu hissetmeyi öyle çok özledim ki. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. İnşallah bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. Seni çok seviyorum dedi. Kim? Ebru Tüzün kardeşim. Kime? Onur Tüzün kardeşime. Çok sevdiğini söyledi. Sevenler dilerim tez zamanda kavuşur şu gecenin hürmetine ya Rabbi. Meltem Koçak demiş ki Yusuf'uma gelsin sıradaki şarkı. Seni çok özleyen ve her zaman seni düşünen Meltem'den. Nerede olursan ol, kalbimin hep seninle olduğunu bil. Seni çok seviyorum. Fatma'dan sevgilim Mert Çakır'a salavat çek, bu gece seni seviyorum. Vallahi ne güzel tavsiyeler. Allah razı olsun Fatma. Mert Çakır'a dedi ki salavat çek bu gece. Bu hayattaki tek kaygımız Allah'ın rızasını kazanma kaygısı olursa hayatımız değişir. Sırat-ı müstakim ne demek? Dost doğru yol demek. Tüm güzellikler bizim olur. Sabret geçecek. Sırat-ı müstakim üzere. Yaşamayı Cenab-ı Rabbül Alemin hepimize nasip kısmet etsin arkadaşlar. Bir kere daha yeri gelmişken Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Tolga Aziz demiş ki selam Murat amca. Amcam aleyküm selam, iyi yayınlar kardeşler, iyi yayınlar dediğin için de Tolga Aziz çok teşekkür ediyorum amcam, beni unutmadığın için ayrıca teşekkürler. Kadir Aziz, Mesut Aziz, Eren Yıldız, Suat Kaplan, Kısa Dokuz Ahmet, ismini sayamadığım kardeşlerime, ağabeylerime de selam olsun. Sıradaki eserler kardeşlerime gelsin. Sancak'ta EA bilen bilir. Murat amca hayırlı kandiller, hayırlı akşamlar, ellerinden öperim. Sadece Tolga şimdi kısa, bu kısaltma isimlerden dolayı can sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi sen EA'yı kardeşhane, gerçekten o EA kıymetli bir kardeşimizdir ve sen iyiliğine bir şey söylüyorsundur. İyiliğine yapılan şeylerde sıkıntı yok ama atıflarda bulunmak ve biz de bilmeden o arkadaşa işte EA dedik, vay işte o mesajın içeriğinde de sıkıntı varsa al başına tantanayı. Dolayısıyla buradan yeri gelmişken hatırlatayım, kısaltmalarla bir yerlere filan köşe işte Ahmet'e Mehmet'e laf atma noktasında bizi darda bırakmayın kurban olduklarım, ne olursunuz. Onu burada yapmayın, radyoda bunlar olmuyor. Biz de bilmeden bunun içine jump diye düşüyoruz, ondan sonra her iki tarafla da tantana oluyor. Biz üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, kocaman insanlarız, torun torba sahibiyiz, artık sıkıldık da ekmeğin peşindeyiz. Bırakın bu gönül köprüsü böyle devam etsin. Yıkılırsa gönül köprüsü, sizin mesajlarınızı kim okuyacak? Siz bilirsiniz. Eylem Çakır'dan gözümün nuru MÇ'ye. Gecenin en sessiz yerinde adın düşer aklıma usulca. Bir yıldız kayar içimden. Dileğim yine sen olursun. Kavuşacağımız gün yakındır aslan abim. Ve Murat Turan'dan can ağabeylerime Özgür Düleker, Sinan Düleker, Yunus Tepeli, Bayram Acay, Küçük Zeki Altındala, Ceylan'dan oy dağları gönderdim. Nedenini söyleyeyim. Ceylan bacı kardeş yazmışsınız mesajınızda. Bir önceki Cihat abinin şarkısıyla aynı. Dedim ki Ceylan'da oy dağlar olsun. Çünkü Ceylan'ın bacı kardeş diye bir şarkısı yok. Özgür Düleker, Murat Turan,

Bunlar haberiniz olsun. Murat Turan'dan Can Ağabeylerine, Özgür Düyleker'e, Sinan Düyleker'e, Yunus Tepeli'ye, Bayram Aca'ya, Küçük Zeki Altındal'a, Ceylan'dan Oydağlar armağan olsun. Özgür Düyleker'e bir kere daha teşekkür ediyorum. Artık 22-23 aralığında Özgür Düyleker katkılarıyla yoldayız arkadaşlar. Özgür'üm, gözlerinden öperim amcam.

Efendim devam ediyoruz. Sevgili Alp Bilgiç Daya ile geldi. Alp Bilgiç Daya ile geldi. Yayını yeni açanlar medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Bu arada radyoklas.com.tr YouTube kanalına bir girin. Radyo Klas dijital mecralarda hizmet veren kardeşlerimden oluşan, can yüreklerden oluşan, gönüllülük esasına dayalı çalışan kardeşlerimin yönettikleri internet radyosu. Aynı zamanda bir TV var. Profesyonel çalışıyorlar. Çok heyecanlılar. YouTube'da da yayınlarımızın tekrarını koyuyorlar. Merak edenler girip baksınlar.

radyoclass.com.tr YouTube kanalına girin. Takip edin. Yayınlarımızın da tekrarlarını bulabilirsiniz. Ben Radyo Klas ailesine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi neredeyiz? İbrahim İdis, merhaba Halit Bilgiç Daye parçası Aslan abi Memo İdis'e gelsin. Gün olur Yusuf zindandadır, gün olur Yusuf Mısır'a sultandır. Allah büyük babam dedi. İbrahim İdis, merhaba Halit Bilgiç Daye eseri Aslan abi Memo İdis'e gelsin. Gün olur Yusuf zindandadır, gün olur Yusuf Mısır'a sultandır. Allah büyük babam dedi. Şarkı yayında. İbrahim İdis selam olsun.

Devam ediyoruz. Onur Hancı'dan tüm dostlarına selam olsun. Zor günler elbette biter. Yeter ki dostluğumuza zaval gelmesin. Şerefli bir duruş sahibi olmak, kuruş sahibi olmaktan iyidir. Hülya Evrensel'den vay babo şarkısı armağan olsun dedi Onur Hancı. Dostlarına selamlarını gönderdi. Zor günler elbet biter dedi. Yeter ki dostluğumuza zeval gelmesin. Şerefli bir duruş sahibi olmak, kuruş sahibi olmaktan da iyidir dedi Onur Hancı ve Hülya Evrensel'den vay baboyu dostlarına, kardeşlerine armağan etti.

Değerli arkadaşlar, Efecan Çankal kardeşimin daha bu şarkı, şimdi çalacağım şarkıyla birlikte toplam 6 isteği var. Efecan Çankal'ın arkadaşları, dostları, kardeşleri radyoyu kapatmasınlar. Efecan diyor ki ben buradayım, siz de kalın. Bu üzerimizde kalmasın, haberiniz olsun. Devam edeceğiz. Yani bu gece beraberiz. Ne kemik uğruna köpek olduk, ne de menfaat uğruna çakal. Efecan Çankal'dan, namı diğer Eçe'den, dostlarına, kardeşlerine, aslan babasına geliyor bu güzel çalışma. Özgür Kaplan, Hacı Koca, hani benim dostlarım, ve Mustafa Çankal'a, Samet Kaplan'a, Serkan Sarsılmaz, Doğukan Özer, Emir Bulut, Boran Kani, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjin Küpeli, Deniz Küpeli, Ali Cece, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz, Mert Yılmaz ve Bitlisli, özellikle sizlere geliyor Efecan Çankal'dan. Efecan Çankal aslan babam diyor babama. Babayı birinci sıraya koydum. Öyle olması lazım. Efecan Çankal ve dostlarına, babacığına çok selam olsun.

Boş ver. Boş ver onu sana gitsin. Çünkü hayat seni değil. Sen hayatı üzmelisin ki. İşte bu yüzden de altını çizdiklerinin üstünü de çizmelisin. Biz dosta selamı da biliriz, yarı sevdayı da. Ama yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun.

Efendim devam ediyoruz. Efe Can Çankal'ın istekleriyle. Ve tabii ki sizin istekleriniz de geliyor bir yandan. Sırayla devam ediyorum. Kimse sanmasın, kapandı tüm defterler, iyi ya da kötü. Her hesap bir gün kapanır. Efe Can Çankal'dan, namı diğer Evçe'den, dostlarına, kardeşlerine, aslan babasına gelsin. O dostlar kim? Mustafa Çankal, Samet Kaplan, Serkan Sarsılmaz, Doğukan Özer, Emir Bulut, Boran Kani, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjin Küpeli, Deniz Küpeli, Ali Cece, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz, Mert Yılmaz, Bitlisli, Enver Yılmaz, Elimden Bir Şey Gelmiyor, Yar Benim, diğer adıyla Mapushane, Armağan Olsun. Efe Can Çankal'ın selamı var, radyo başından ayrılmayın, daha Efe Can'ın 4 tane daha isteği var ha.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelin.
1: Şimdi şöyle toparlayalım. Keskin'den sevgili kardeşim Abdullah Balıkçı'nın mesajlarını okuduk ama şarkılar da gelmiş fakat sevgili Abdullah Balıkçı'dan gelip gelmediğini bilemediğimiz için duraksadık. O da bize ulaştı sağ olsun. İki güzel eser göndermiş arkadaşlarına. Yıldırım Budak Alageyik, Yıldırım Budak Şu Bozuk Düzenin Adaleti. Peş peşe geliyor Abdullah Balıkçı kardeşimden dostlarına geliyor. Aslan ağabeyi Ferhat Sönmez'e, Hamit Kurt'a, Yaman Arslan'a, Caner Tapan'a, değerli kardeşleri, dostları Oğulhan Koç, Arda Çakır, Ahmet Can İpek, Berşan Tuncel, Ayazcan Bayram Keskin, Ömer Erken ve Japon, Cengiz Yarım, Tolga Akgül'e, Metehan Afacan'a, Batuhan Çiçek'e, Necat Mete'ye, Selam Abdül Samet'e, Savaş Samet'e, Enük Mukocan'a selam olsun dedi. Ve Abdullah Balıkçı'dan dostlarına, kardeşlerine peş peşe iki güzel eser. Yıldırım Budak'tan Alageyik ve yine Yıldırım Budak'tan Şu Bozuk Düzenin Adaleti armağan olarak geldi.

Kırıkkale, Keskin'den Abdullah Balıkçı ve Arda Çakır'ın tüm dostlarına selam var arkadaşlar. Bu güzel şarkıları armağan ettiler. Yıldırım Budak'tan Ala Geyik ve Yıldırım Budak'tan Bozuk Düzen. Peş peşe kesmeyeceğiz, göndereceğiz. Bir kere daha söyleyelim. Keskin Kırıkkale'den Abdullah Balıkçı ve Arda Çakır'ın tüm dostlarına çok çok selamları var.

Sevgili Murat Turan ve Özgür Düleker'den Zeki Altındal'a çok çok selamları var. Murat Turan ve Özgür Düleker'in Zeki Altındal kardeşime çok çok selamları var. Özgür Düleker ve Murat Turan Zeki Altındal'a çok selam gönderiyorlar. Zeki'ye benden de çok selam olsun. Babacıyla her gün görüşüyoruz. Çocukluğumuzda görüşmediğimiz kadar Zeki, seni seviyoruz Zeki Altındal. Murat Turan da Özgür Düleker de seni çok seviyorlar. Selamları var sana bolca, sıradaki şarkıları armağan ediyorlar Zeki Altındal'a ve arkadaşlarına selam olsun. Özgür, sana da çok selam olsun, Murat Turan'a sana. İkinize de Özgür Düleker, Murat Turan selam olsun kardeşlerim. Gönül alabiliyorsak ne ala. Şimdi şöyle, Salih Uygun'un birden fazla panelde isteği var. Salih, en uygun olanı soyadına uygun şekliyle yapıyorum. Çünkü Yıldırım Budak'tan bozuk düzeni istemişsin, bir yerde onu yaptık. Bir tanesini yapalım, sonra kaldığımız yerden ara ara yapacağız. Bir senin gönlünü bir alalım. Salih Uygun, 4 kaç istek? 1, 2, 3 tane panelde görüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Salih Uygun. Ve aleyküm selam Salih'im. Öncelikle kandilini kutlarım. Allah razı olsun kardeşim. Beni seven dostlarımın da kandilini kutlarım. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tülay Macuran'dan Yıllarımı Ver Bana şarkısı önce kendime, sonra tüm beni sevenlere armağan olsun dedi Salih kardeşim. Salih Uygun, bu güzel çalışmayı ümmeti Müslümana hem Mevlid Kandili'ni tebrik ederek armağan etti, hem dostlarına teşekkür etti. Bugün Salih Uygun'un doğum günü. Onlarca mesaj geldi Salih Uygun'da. Bunun karşılığı olarak dostlarına, kardeşlerine, doğum gününü tebrik eden bütün arkadaşlarına Tülay Macuran'dan Yıllarımı Ver şarkısını armağan etti. Salih Uygun, nice senelere değerli kardeşim. Bir ara hatırlat da sana... İşte böyle Salih, işte böyle kardeşim. Akşamlar olmaya görsün bir kez diye başlayan bir şiir var. Bugüne çok uygun değil. Bir ara Salih'i sana okuyayım. Rıza Polat Akkoyunlu'nun şiiri. Ben böyle olacak adam mıydım Salih diye. Vay vay vay vay vay. Salih'im, tekrardan ad günün kutlu olsun.

Efendim devam ediyoruz. En güzel şarkıları sizler seçiyorsunuz. Ahmet Kaya Dardayım'la geldi. Kardelen Tetik'in isteği yayında. Hamza Tetik kardeşime armağan olsun dedi. Ahmet Kaya Dardayım. Hamza Tetik kardeşime armağan olsun. Kimden? Kardelen Tetik'ten. Hamza Tetik'e Dardayım. Çok güzel bir şarkı. Gece devam ediyor efendim.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğur.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar.

Salih Uygun, sana dayını da gönderiyorum. Dayı istemişsin Gökhan Doğanay'dan. Diğer isteğin için biraz beklemeni rica edeceğim. Salih Uygun. Murat abi, yine ben Salih Uygun. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma selam olsun. Gökhan Doğanay'dan dayı şarkısı armağan olsun. Olsun Salih Uygun. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma selam olsun. Gökhan Doğanay'dan dayı şarkısı armağan olsun dedi. Kim? Salih Uygun. Ad günün kut olsun can kardeşim benim. Salih Uygun'un isteği, Gökhan Doğanay dayı yayında.

0: sana yakışmıyor.
1: Bize de yakışmıyor durmak. Yola devam edelim. Fatih Bulut, Geceler. Kim istemiş? Bakıyorum hemen.
2: Umut ışıkları.
1: İyi yayınlar. Ben Kurtan Özdemir. Fatih Bulut'tan Geceler şarkısını can arkadaşlarım Volkan Bayar, Erdal Boğucu, Süleyman Akbulut, Ercan Boğucu, Egzozcu İsmail, Şahin Dursun, Furkan Sayın, Enes Aydın ve Murat Ünce ekibine armağan ediyorum. Mevlid Kandil'in mübarek olsun, iyi akşamlar dedi. Kurtan Özdemir'in isteği Fatih Bulut'tan Geceler, can arkadaşları Volkan Bayar, Erdal Boğucu, Süleyman Akbulut, Ercan Boğucu, Egzozcu İsmail, Şahin Dursun, Furkan Sayın, Enes Aydın'a geldi. Bize ve ümmeti Müslüman'a da Mevlid Kandil'imiz mübarek olsun dedi. Kurtan Özdemir.

Bu hayat bizi alt üst edecek kadar hainse biz de bu hayata kafa tutacak kadar yürekliyiz. Efecan Çankal'dan, namı diğer Elçe'den, dostlarına, kardeşlerine, aslan babasına gelsin. O dostlar kimler? Mustafa Çankal, Samet Kaplan, Serkan Sarsılmaz, Doğukan

Özer, Emir Bulut, Boran Kani, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjin Küpeli, Deniz Küpeli, Ali Cece, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz, Mert Yılmaz ve Bitlisli'ye, Özgür Kaplan Hacı Koca, sevdamızın tadı tuzu kalmadı. Sevgili Efecan Çankal'dan, namı diğer EÇ'den.

Efendim hız kesmiyoruz. Unutmak ölmek kadar acıysa hatırlamak yaşamak kadar güzeldir dedi Efecan Çankal ve Efecan Çankal'dan namı diğer EÇ'den dostlarına, kardeşlerine, aslan babasına çok güzel bir eser gelecek hemen. Mazlumdan ölmedim anne. O dostlar kimler? Efecan Çankal'ın can dostları Mustafa Çankal, Samet Kaplan, Serkan Sarsılmaz, Doğukan Özer, Emir Bulut, Boran Kani, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjun Küpeli, Deniz Küpeli, Ali Cece yanlış olmasın, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz, Mert Yılmaz ve Bitlisli'ye mazlum ölmedim anne Efecan Çankal'dan. Unutmak ölmek kadar acıysa hatırlamak yaşamak kadar güzeldir. Aslan babama gelsin dedi Efecan Çankal namı diğer elçe. Yine dostları Mustafa Çankal, Samet Kaplan, Serkan Sarsılmaz, Doğukan Özer, Emir Bulut, Boran Kaniye, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjun Küpeli, Deniz Küpeli, Ali Cece, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz, Mert Yılmaz'a ve Bitlisli kardeşine mazlumdan ölmedim anneyi Efecan Çankal armağan etti.

0: anne, anne. Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyor anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.
1: Ölmedim anne. Ölmedim anne.
2: Gökhan Gülenç, selam, iyi yayınlar. Ben Gökhan Gülenç demiş kardeşimiz, devam etmiş. Namı diğer Casper, Abdullah Tunçok, Burakan Yatağan, Haydarcan Çezik, Yunus Emre Çakır, ağabeyim Ömer Özden, dayıların dayısı Serkan Özçelik, Süleyman Çelek. Biz abiliğin, kardeşliğin ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın dedi Gökhan Gülenç. Caner Aydoğdu, bugün doğum günü olan kardeşim Salih Uygun'un ad gününü kutlarım. Bedenimizin ne kadar esaret altında, bedenlerimiz ne kadar esaret altında olursa olsun, gönlümüzün bir olduğu aslan kardeşimin doğum gününü kutlarım. Kardeşleri Çağlar Aydoğdu, Samet Can Deveci ve Ömer Kutay Baran. Yine Caner Aydoğdu panelinden gelen mesaj, Engin Doğan'dan Çağlar Bayram Savaş Kavak.

Aklı, Armağan Ateşoğlu, Ersin Kaya, Ayhan Kaçay, Oğuzhan Kapan, Cüneyt Aslan, Serkan Özçelik ve Ersoy Kürdo'ya sıradaki parçayı armağan ediyorum. Kardelen Tetiğin panelinden annesinden Hamza Tetiğe, oğlum annen yoluna kurban olsun. Özlemle, hasretle bekliyoruz. Azıcık sabır, güzel gözlü oğlum. Sıradaki şarkıyı da armağan etmiş, güzelce dinle demiş Kardelen Tetik. Yalnız mesaj bölümünden göndermişsiniz efendim. İkinci sıradan şarkı bölümünden gönderirseniz şarkınızı da çalarız. Çağlar Aydoğdu'dan güzel günlere kavuşacak olan kardeşleri Samet Can Deveci ve Hasan Can Özdemir'e sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Allah yolunuzu buralara düşürmesin. Caner Aydoğdu panelinden gelen mesaj böyleydi. Görkem Tunç'tan Salih Uygun'a, kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğan güneş sana onu getirsin. Doğum günü kutlu olsun. Aykan Kaçay'dan kardeşim Salih Uygun'a, yaşanacak güzellikler gözlerindeki ışık gibi umut verici, umutların kalbin gibi temiz olsun. Doğum günün kutlu olsun. Yine Ömer Kutay'dan, Ömer Kutay Baran'dan kardeşim Salih Uygun'a, yeni yaşın güzel günler getirsin, huzur getirsin, doğum günün kutlu olsun mesajı var. Umutcan Balcı'dan abim Salih Uygun'a, yeni yaşın mutluluk, güzel günler getirsin, tüm güzellikler seninle olsun, doğum günün kutlu olsun mesajı geldi ve devam ediyoruz. Acı neymiş? Hani bir selam beklersin, unutmamış dersin. İşte bu selam benden kardeşlerime, dostlarıma, arkadaşlarıma gelsin. Efecan Çankal'dan, Namudiğer Eçe'den dostlarına, kardeşlerine, özellikle Aslan babasına geliyor. O dostlar Mustafa Çankal, Samet Kaplan, Serkan Sarsılmaz, Doğukan Özer, Emir Bulut, Boran Kani, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjin Küpeli, Deniz Küpeli, Ali Cece, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz, Mert Yılmaz ve Bitlisli. Uygar Doğanay, acı neymiş? Keder neymiş? Diğer adı, şarkının gerçek adı Sen Yanarsın. Efecan Çankal'dan, Namudiğer Elçi'den önce babasına, sonra dostlarına, arkadaşlarına armağan olarak geldi.

Efe Han Çankal'dan gecenin Efe Han Çankal için son isteği namı diğer Evçe'den. Büyük dünyanın küçük avlusundayız. Elimde tesbih, yanımda dostlarım. Elbet bir gün döneceğiz diyor Efe Han Çankal. Bütün dostlarına, kardeşlerine, özellikle babasına armağan olarak gönderiyor. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartalı. Mustafa Çankal'a, Samet Kaplan'a, Serkan Sarsılmaz, Doğukan Özer, Emir Bulut, Boran Kani, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjun Küpeli, Deniz Küpeli, Ali Cece, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz, Mert Yılmaz ve Bitlisli'ye Ferman Akdeniz, ben Yaralı Kartalım, Efe Can Çankal kardeşime ve ailesine ve dostlarına teşekkür ediyoruz. Efe Can Çankal özellikle bu gece babacığına, aslan babasına ve dostlarına Mustafa Çankal, Samet Kaplan, Serkan Sarsılmaz, Doğukan Özer, Emir Bulut, Boran Kani, Emre Türk, Hasan Gümüş, Sarı Emre, Berkay Kılıç, Arjun Küpeli'ye, Deniz Küpeli, Ali Cece, Yiğit Çınar, İsmail Akmaz ve Mert Yılmaz'la Bitlisli'ye 8 şarkı gönderdi. Efe Can Çankal'a ve arkadaşlarına, ailesine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şimdi saati biraz uzatma ihtimalimiz de var. İbrahim Şahin ve arkadaşları sevgili Özcan kardeşimin, Özcan Sümbül'ün istekleri var. Can Sümbül'e, İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran'a ayrılmasınlar. Biraz uzayacak yayın, öyle gözüküyor.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış.

belki onu ararım diye. Babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarım, sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenim, hangi dalı tutsam?

aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar. Yedi sülalesini sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Süleyman Şahin ve arkadaşlar da radyonun başından ayrılmasınlar. Birden fazla istekleri var. Parçalı bulutlu geçeceğiz buraları. Süleyman Şahin'den Mesut Çelebi, Bombalanmış Şehir Gibiyim, Armağan Olsun. Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir, Sedat Murtay, Özcan İnanır ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun. Bazı yaralar görünmez, bazı dostluklarsa hiçbir mesafeye yenilmez. Gönülden gönüle selam olsun, iyi ki varsınız, muhabbetimiz daim olsun dedi. Yine aslanlar gibi mesajını gönderdi Süleyman Şahin. Mesut Çelebi'den Bombalanmış Şehir Gibiyim adlı şarkıyı da dostlarına, kardeşlerine armağan etti. Mesaj da yine çok sağlam verdi. Gönülden gönüle selam olsun. Bazı yaralar görünmez, bazı dostluklarsa hiçbir mesafeye yenilmez. Olay budur işte. Süleyman Şahin farkı. Eyvallah canım.

Süleyman Şahin, radyoyu kapattırma. İki isteğim var ama parçalı bulutlu gideceğiz çünkü çok yoğunluk var. Teker teker gelin üzerime. Benden bir tane var, kurban olurum size.

Selamünaleyküm, ben Özcan Sümbül. Öncelikle Aslan ağabeyim Can Sümbül'e, Burhan Sümbül'e, Seymen Sümbül'e, Bayram Demir'e, Yıldırım Budak Topraklar Başıma parçası armağan olsun. Sayılı gün çabuk geçer, Allah büyük dedi. Selamünaleyküm, ben Özcan Sümbül. Öncelikle Aslan abim Can Sümbül'e, Burhan Sümbül'e, Seymen Sümbül'e, Bayram Demir'e, Yıldırım Budak Topraklar Başıma parçası armağan olsun. Sayılı gün çabuk geçer, Allah büyük dedi.

Şarkıyı aldım başa. Şarkılar birbirine girmesin, dur. Selamünaleyküm, ben Özcan Sümbül. Aslan abim İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Aslan kardeşim Doğukan Kılıçkıran'a, Özgür Ayaz, kime güveneyim kardeş parçası armağan olsun. Dizlerimin üstünde yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. İbrahim Şahin ve arkadaşları radyoyu kapatmasınlar. Süleyman Şahin hakeza. Bu gece birazcık uzayacağı benziyor arkadaşlar. Anlayış göstermenizi istiyorum. Ankara için zaten hiçbir sıkıntımız yok. Devam ederiz. Yeter ki benimle birlikte kalın.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Ömrüm

kurşun atan atana. Kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

Selamünaleyküm, ben Özcan Sümbül. Aslan ağabeylerim Can Sümbül'e, İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Aslan kardeşlerim Boğukan Kılıçkıran'a, Bayram Demir'e, Engin Cibur'a, Ramo Binyıl'a ve Ceso'ya, Yusuf Arputlu Dağlar parçası armağan olsun. Sabrın bükemediği demir, iradenin yıkamadığı kale yoktur. Az daha sabır dedi Özcan Sümbül.

Efendim devam ediyoruz birbiri ardına gelen eserlerle. Selamünaleyküm, ben Özcan Sümbül. Can kardeşim Can Sümbül, aslan kardeşlerim Engin Cibra, namı diğer Can Alıcı, Rahmetullah Binyıl'a, Önder Kılıca, Mustafa Yavuz, bizi bizden ayırdılar parçası armağan olsun. Bizim için her yer aynı, fark etmez. İçi bizi, dışı alemi yaksın aslan kardeşlerim dedi. Özcan Sümbül, can kardeşi Can Sümbül başta olmak üzere dostlarına, kardeşlerine selamlarıyla birlikte Mustafa Yavuz bizi bizden ayırdılar adlı bu eseri gönderdi. Bir önceki eserle ilgili sevgili Özcan karıştırmış. Şeref Dağları Yusuf Harputlu'dan yok, Yusuf Harputlu'dan dağlar var. Şeref Dağları Alişan'dan, artık onu bir başka zaman çalacağız. Hakkını helal etsin kardeşler diyor Özcan Sümbül. Ya

Fatma Nur Balcı, İhsan Çakır, Salih Uygun. Panelde isteklerinizi görüyorum değerli kardeşlerim. İhsan Çakır, Salih Uygun, Fatma Nur Balcı, Orkun Karacaoğlan, Gamzeli, Süleyman Şahin ve arkadaşları, sevgili Sarı, Zor ve Evren Dilmaç. Geldim dosta, geldim dosta. Kekodinu anladım.

Efendim devam ediyoruz. Zor Bey Evren Dilmaç, babacı Volkan Dilmaç'a ve arkadaşlarına, dostlarına selamlarını gönderdi. Ellerinden öptü. Üzerimizde kalmasın. Sevgili Berk Akar, Arda Berk Akar kardeşim, Zor Bey Evren Dilmaç ve Hamza Topdemir'le beraber dayım Volkan Dilmaç ve kardeşim Tayfur Avcı'ya selam olsun dedi Arda Berk Akar. Diyor ki Arda Berk, biz bize yapılanı unutmayız, iyisiyle kötüsüyle. Dayım Volkan Dilmaç ve kardeşim Tayfur Avcı'ya selam olsun. İnsan unutmamalı ama işte kötülüğü de ben tutamıyorum aklımda ya. Ben iyilikleri aklımda tutuyorum. Zor ve Evren Dilmaç ve Hamza Topdemir'den bolca selam var Volkan Dilmaç'a. Ellerinden öpüyorlar. Tayfur Avcı'ya çok selam var. Volkan Dilmaç'a çok selam var. Arda Berk Akar, Zor ve Evren Dilmaç ve Hamza Topdemir'le beraber dayıları Volkan Dilmaç'a ve Tayfur Avcı'ya çokça selamlarını gönderdiler. Selamları üzerimizde kalmasın. Zor Bey babacığını çok sevdiğini söyledi. Ellerinden öpüyor. Gamzeli çok seviyormuş Aliş'i. Aliş'in tüm ailesi ve sevdiklerinin ve dostlarının Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Buradan herkese selam ve dua gönderiyorum. Rabbim herkes sevdiklerine kavuştursun dedi Gamzeli. Gamzeli Aliş'in ve arkadaşlarının ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti. Orkun Karacaoğlan sıradaki en güzel eserler Merve Nur Yıldız'a, Yunus Emre'den Medine Koçsoy'a gelsin. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel günler henüz yaşamadıklarımız ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylenmemiş olduğum sözdür diyor Orkun Karacaoğlan. Selamünaleyküm, ben Özcan Sümbül.

Aslan abim Can Sümbül'e, yine Aslan abim İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran'a, namı diğer hayat cesurları sever Bayram Demir'e, Mustafa Yavuz eline düştüm parçası armağan olsun. Kime güvendiyse kuruyor tuzak ama ölmedik ayaktayız. İbrahim Şahin, Özcan Sümbül, selam olsun sizlere. Özcan Sümbül dostlarını, kardeşlerini bu gece hiç unutmadığını bir kere daha kanıtladı. Özcan Sümbül ve dostlarına selam olsun.

Arkadaşlar bir iltimas kullanmak zorundayım. Fatma Nur Balcı kardeşimiz Kırşehir'e selam göndermiş. Kırşehir'deki yayınlarımız saat 01 itibariyle kapanabilme ihtimali yüksek olduğu için iki güzel eser istemiş. Onu göndereceğiz. Sonra Süleyman Şahin var, İhsan Çakır var, Salih Uygun var. Kardeşlerimin isteklerini yerine getireceğim. Biraz yayın uzayacak. Ankara için hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Hayır mübarek Mevlid Kandili'nin olduğu gün. Biz de hesap edemedik bugün yoğunluk olacağını bu kadar. Hiç nefes alamadık yayın başladığından bu tarafa. Saat özellikle 9'dan itibaren yüreklerinizin hoşgörüsüne sığınarak yayın devam ettiriyorum.

0: Atan, aranjörümüz, bağlamacımız Özgür Atan.
1: Fatma Nur Balcı kardeşimin iki güzel isteğini peş peşe gönderiyorum. Yetişsin diye. Kırşehir'den selamlar. Uygar Doğanay'dan Hani Ayrılmazlık parçası. Eşim Umutcan Balcı'ya gelsin. Bıraktığın yerde seni bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum. Ve yine Fatma Nur Balcı'dan selamlar. Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları eseri eşim Umut Balcı'ya gelsin. Elbet bir gün kavuşacağız. Yüreğim hep seninle sevgilim. Önce Uygar Doğanay'dan Hani Ayrılmazlık, Fatma Nur Balcı'dan Kırşehir'deki eşi Umut Can Balcı'ya gelecek. Hemen peşine yine Fatma Nur Balcı'dan Kırşehir'deki eşi Umut Can Balcı'ya Müslüm Gürses'ten Hasret Rüzgarları peş peşe gelecek. Radyonun başından ayrılmasınlar. Süleyman Şahin'in istekleri var. İhsan Çakır, Salih Uygun. Hepsini çalacağım, merak etmeyin arkadaşlar. 5-10 dakika gecikiriz, bu kadar. Sıkıntı olmaz, merak etmeyin.

0: hasretin çekilmiyor. Dön gel, dön gel, seni, seni çok özlüyorum.
1: İhsan Çakır, Salih Uygun. Salih, senin bir şarkın bekliyor. Senin bütün şarkılarını yaptık. İhsan Çakır, hakkını helal et abim ya. Süleyman Şahin hakeza. Ben buradayım. Volkan Dilmaç ve Tayfur Avcı'ya bol bol selam. Arda Berk Akar'dan. Volkan Dilmaç ve Tayfur Avcı'ya bolca selam olsun. Her şey yolunda. İşiniz rahat olsun diyorum.

Fatma Nur Balcı'nın isteği, ikinci isteği, hasret rüzgarları. Eşi Umut Balcı için geldi. Kırşehir'e gönderdik. Elbet bir gün kavuşacağız. Yüreğim hep seninle sevgilim diyor Fatma Nur Balcı, Umut Balcı kardeşimize.

Bu arada son dakika, Volkan Dilmaç, Tayfur Avcı, lütfen radyoyu kapatmayın. Zor Bey farkıyla, abi diyor yayını kapatma, iki istek de benden geliyor diyor. Dolayısıyla bir 20 dakika daha, yarım saat daha yayındayız. Kapatmayın radyoyu. Volkan Dilmaç, Tayfur Avcı, Süleyman Şahin, İhsan Çakır, Salih Uygun. Ne olur hakkınızı helal edin.

0: Doymadım sana.
1: Doymadım sana. Yağdırdılar ya bu.
0: Bunu gireceğiz. O değil, bu girecekti. Şimdi Süleyman Şahin bizim kardeşimiz, Haymanalı Aslan kardeşim. Anlayışına sığınarak, bak sevdiklerimi bekletiyorum. Bizimle yeni yolları kesişen kardeşlerimize bir tık öne aldık. İhsan Çakır, Salih Uygun, senin şarkılarının 2-3 tanesini yaptık. Bir tanesi bekliyor abim. Sen de hakkını helal et. Sen de bizdensin. Zor Bey, Evren Dilmaş da bekliyor. Babacığı Volkan Dilmaş ve Can kardeşi, dostu Tayfur Avcı. Ağabeyi diyelim. Tayfur abi büyük oluyor değil mi Zor Bey senden? Hepiniz hakkınızı helal edin. Benden olanlar, aileden olanlar bugün böyle oldu. Bir 5-10 dakika ya da yarım saat hepinizi geciktirdik. Hakkınızı helal edin. İhsan Çakır inanın 23.18'den beri bekliyor. İhsan Çakır'ın isteğini anons geçeceğiz. Hakkını da vererek. Aziz Kaya, Mazlum, Üzüm Karası, Gözlerin Aktı içime. Ben Elazığ'da kalan Arda Çakır, Keskin'de olan abim Arda Çakır'a bu eseri armağan ediyorum. Aslan abim, seni çok seviyorum. Güzel günlerde kavuşmak dileğiyle Arda Çakır'dan Arda Çakır ağabeyime armağan olsun. Aziz Kaya, Mazlum, Üzüm Karası, Gözlerin Aklı içime. Ben Elazığ'da olan Arda Çakır, Keskin'de olan abim Arda Çakır'a bu eseri armağan ediyorum. Aslan abim, seni çok seviyorum. Güzel günlerde kavuşmak dileğiyle Arda Çakır'dan Arda Çakır'a armağan olsun.
1: Atım ayıları vurdum göğsüme. Hey yandırdılar yağmur, çamur.
0: İhsan Çakır, Can, hakkını helal et Can kardeşim.

0: Yağdırdılar yağmur, çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, attım acıları, vurdum göğsüme, vurdum göğsüme.
1: Ben yalnızım bugün yine düşünceyle.

Biz kapatmadan yayın bitmiyor. Salih Uygun, Murat abi ben Salih Uygun. Ne kadar da ayrı olsak da gönlümüzün bir olduğu bütün dostlarıma Yıldırım Budak'tan Bozuk Düzen şarkısı, beni tanıyan herkese armağan olsun. Salih Uygun doğum gününü kutlayan bütün kardeşlerine de bu güzel şarkıyı armağan etti. Bir kere daha Salih Uygun, can kardeş, ad günün kut olsun. Nice sağlıklı, güzel yaşlara. Az sonra Süleyman Şahin'in istekleri var ve Volkan Dilmaç, Tayfur Avcı'ya iki güzel eser gelecek tahmin ediyorum. Bakacağım şöyle.

Oy oy. Sevemedim senden sonra kimseyi sen kadar. Ve sevemedim göğün mavisini, beyazını, ellerini tuttuğum günkü kadar. Çarçabuk geçmişti o mevsim ve o mevsim aşkın durduğu andı kalbimde. Aşkın son bulduğu, kalbimin kalbinde kaybolduğu tek zamandı. O gün, bugün ben bende, ben sende kalbimi kaybettim. İki gözüm, ne olur adımı kalbine yaz. İki gözüm. Adımı kalbine yaz, adımı adının başına yaz. Sonra tek bir mezar kaz taşına. Senle öldü yaz, iki gözüm senle öldü yaz. Ay ay. Süleyman Şahin'den iki gözüne özellikle Hazar Yıldız sana ihtiyacım varı gönderiyor ve devam ediyor. Sana ihtiyacım var. Süleyman Şahin'den kimlere armağan olarak geliyor? Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Ape, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zaran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Ardan Uyan, Umut Gürcan, Cemal Emir, Sedat Murtay, Özcan İnanır,

Halil Ağırcan ve Adil Işık olmak üzere tüm dostlarıma selam olsun. Ve diyor ki Süleyman Şahin, bazı insanlar vardır adı anılmasa da gönülde yeri, uzakta olsa da kalpte izi vardır. Bizim dostluğumuz da sözle değil gönülle ölçülsün. Her birinize ayrı ayrı selam, saygı ve muhabbet olsun. Gönüller bir, sohbetler daim. Dostluğumuz ömürlük olsun diyor. Yine dostluğun, adamlığın kitabını yazıyor Süleyman Şahin. Gerçekten bizi dinleyen bütün kardeşlerimize de inşallah Süleyman Şahin kardeşimin bıçkın yüreğinden, bıçkın, civan, mert Süleyman Şahin'in yüreğinden dostluğa, kardeşliğe dair örnek olur bu cümleler. Süleyman Şahin'e teşekkür ediyoruz.

Eşimli beni bu kadar beklemiş, kardeşlerime de biz jest yapmayalım mı arkadaşlar? Gece 1 yayın bitmiş, hala Murat İnce'yi bekleyen. Bana gel ara sıra. Bana gel ara sıra. Beni öp boğazı boğazı. Her ne olursa olsun sor ara sıra. Ve hasret kaldığım gözlerinden şiirlerimi iç boğazı boğazı. İki gözüm diyor. İki gözü iki gözüne.

biliyorum arsız, iflah olmaz bir aşığım. Biliyorum umut kandillerini hiç söndürmeyen, laf dinlemeyen, yine de deli gibi seven bir aşığım iki gözüm. Biliyorum sen unuttun, yeni bir yol tutturdun ve hatta koynunda boy boy çocuklar uyuttun. Ama bir beni uyutamadın, ama bir bana çok buldun, bir bana yok oldun iki gözüm. Bir beni uyutmadın koynunda, biliyorsun. Sus, ne olur söyleme, çıt çıkarma, umutlarımı koynundan uzaklaştırma. Biliyorum yoksun sen artık bana, biliyorum usanmaz, uslanmaz bir aşığım ben sana. Kafamı 40 yerinden kırsan da, ayrılığı kendine dost saysan da, beni sana sonsuza dek yasak bulsan da, bir an bile uzak kalmayacağım sana. Yüreğim dilimde, dilim yüreğimde, şiirler yazacağım o bana çok gördüğün koynundan. Ne olur ara sıra sor beni, İçinde bul bazı bazı, her ne olursa olsun. Süleyman Şahin, selam gönder ara sıra iki gözüm ve delirdiğim şiirlerimde, sana gönderdiğim isteklerde bul beni bazı bazı diyor iki gözü. Süleyman Şahin'e de böyle bir gönderme yapmış. Süleyman Şahin'den de Uygar Doğanay, bir delinin delisiyim armağan olsun geldi. Kime? Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Ape'ye, Doğukan Kılıçkıran'a, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir, Sedat Murtay, Özcan İnanır, Halil Ağarcan ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun. Her gönülde ayrı bir hikaye, her dostlukta ayrı bir hatıra vardır. Bizim selamımız da yüreği güzel, gönlü güzel tüm dostlara olsun. Allah aramızdaki muhabbeti ve kardeşliği daim etsin. Amin Süleyman Şahin. Uygar Doğanay'dan bir delinin delisiyim Süleyman Şahin'in isteği yayında efendim.

bağırdım sokaklara ve buldum sandım seni. Karanlıktan aydınlığa çıkartırsın saydım beni. Canım yandı, gönlüm kaldı. Sen tek candın, aklım kaldı. Sever sandım, kalır sandım. Aklım, fikrim sende kaldı. Yanıyor, kanıyor, her gece ağlıyorum. Avuntuna dayanamıyorum iki gözüm. Bil ki ölüyorum. Bir kere tutabilseydim, bir kere daha sarılabilseydim, bir kere arayabilseydim, biterdi sancılar, kavuşurduk iki gözüm. Ömrüm yandı, canım kaldı. Sarılsaydık, kavuşurduk yar. Kalbim kaldı, ellerim yandı. Süleyman Şahin, isteseydin. İsteseydin. İsteseydin. Böyle ayrı kalmazdık yar, diyor iki gözlü Süleyman Şahin'e.

0: Ümit ediyorum, gönül alıyoruz.
1: Yakın olsa doymuyorum. Ne yapayım bilmiyorum.
0: Vay vay vay vay vay.

Ve devam ediyoruz. Acıları yaşayınca anladım. Sisler düşer, nikahlar düşer, göç alır, can alır, aşk alır.

Caddeler yorgun, taksiler yorgun, insanlar yorgundur bu mevsimde, bu şehirde. Verilen sözler tutulur, geri gelir üç tane mağdur. Geride kalır. Bu şehrin sokakları bu mevsimde ayrılık kokar. Caddeleri bu şehrin bu dilimde ayrılık kıyar. Caddeleri solgun, otobüsleri egzoz dumanı kokar. Taksileri yorgun, sabahların ter kokularıyla dolar. Bu mevsimde bu şehir tuzlu deniz gibi bakar. Ve kime dokunsan kan ağlar bu şehirde, bu mevsimde. Devam ediyoruz. Verilen sözler uğruna yeri gelir mağdurlar olur. Kimine hay günü, kimine pay günü ve aşktan kurtulan ayrılık belasında, sokaklar arasında düşer kaldırımlara, son sözü söyleyen pişmanlık deryasında, bu şehirde bugün verilen bir söz uğruna üç mağdur var işte. Ne kadar yıkarsan yıka çıkmaz acı, hangi usulü denesen yürekte kalır sancı. Bu mevsimde insanlar biraz hancı, biraz yolcu, yol üstü türkülere benzer. Her bakan gider ve sadece kalır yürekte kocaman bir acı. Efendim devam ediyoruz. Sevgili Zor Bey, Evren Dilmaç'ın isteği yayında. Zor Bey'e de çok teşekkür ederim, bu saate kadar bekledi. Abilerim Arda Berk Akar, Hüseyin Gürler ve kardeşim Hamza Topdemir'le birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımızı, sevgilerimizi iletir. Ellerinden öperiz. Babam, abilerim Tayfur Avcı, Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Burak Can, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak ağabeylerime selam olsun. Yol kararınca dönen namussuzdur. Önce şeref, sonra hayat. Her nasip de vaktine esirdir. Acıları yaşayınca anladım. Başta babam Volkan Dilmaç'a, Tayfur Avcı ağabeyime ve kardeşlerime, ağabeylerime armağan olsun dedi. Zor Bey Evren Dilmaç. Volkan Dilmaç, can hakkını helal et kardeş. Sizin için buradayız bu saatte.

Mustafa abi de şarkıya bir girecek, böyle bir bekliyor, o ağırlığı var. Mustafa Yavuz'un bizi bizden ayırdılar. Bizi bizden ayırdılar. Mustafa Yavuz geldi. Yine kardeşim Zorbey Evren Dilmaç bu saate kadar bekledi. Yakın arkadaşlarımızı bugün beklettik hep. Ve aleyküm selam Zorbey Evren Dilmaç. Ağabeylerim Arda Berk, Akar, Hüseyin Gürler ve kardeşim Hamza Topdemir'le beraberiz, birlikteyiz. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımızı, sevgilerimizi iletir, ellerinden öperiz. Babam, ağabeylerim Tayfur Avcı, Batuhan Kuşbulu, Can Göksoğlu, Burak Can, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak ağabeylerime bolca selam olsun. Yol kararınca dönen namussuzdur, önce şeref sonra hayat. Her nasipte vaktine esirdir. Mustafa Yavuz bizi bizden ayırdılar. Başta babam Volkan Dilmaç olmak üzere Tayfur Avcı ağabeyim ve bütün ağabeylerime, kardeşlerime, dostlarıma armağan olsun dedi. Kimler dedi? Zorbey Evren Dilmaç, Arda Berk Akar, Hüseyin Gürler,

Efendim devam ediyoruz. Final yapıyoruz. Selamünaleyküm. Ben Zor Bey Evren Dilmaç. Ağabeylerim Arda Berk, Akar Hüseyin Gürler ve kardeşim Hamza Topdemir'le birlikte babam Volkan Dilmaç'a saygılarımızı, sevgilerimizi iletir. Ellerinden hasretle öperiz. Babam ve ağabeylerim Tayfur Avcı, Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Burak Can Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal'a, Bayram Taplak ağabeylerime selam olsun. Geldim. Ali Kınık'tan yalnız değilsin armağan olsun. Yol kararınca dönen namussuzdur. Önce şeref sonra hayat. Her nasipte vaktine esirdir. Bizi tanıyan tanımayan herkese de bolca selam olsun. Efendim Mevlid kandilimiz mübarek olsun. Dua eder dua bekleriz bu kutlu gecede, kadim gecede. Ne olursunuz bu kardeşinizle dualarınızı alın. Zor Bey Evren Dilmaç'a, babacığı Volkan Dilmaç kardeşime bolca selam olsun, dostlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına. Yayınımız sona erdi. Yarın akşam kaldığımız yerden yola devam edeceğiz. Saat 19'dan itibaren dua eder dua bekleriz. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.